0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.
2: Bu dunyo o'tkinchi, bu dunyo bir ekan. Kimnidir baxt yo'qlar, kimni esa g'am. Kim hayotdan shodon, kimning ko'zinam. Besh kunlik dunyoda, besh kun dunyoda.

0: radyosuna.
1: Hangama ustalara.
2: Birinci nöbette insan için sağlık duradı. Sağlık olmasa yürek hiç sıkmaydı. Ne aile, ne bir katta bir mesela uycay, ya ki bir mansabam yokmaydı gereği olsa. Hiç sesi yokmaydı. Sağlık olsa ki hemen nasıl yarışa uğradı. Sağlık değil, lakin biraz milyar dolar gibi satı alıp olmaydı. Şunun için aldığın kadar yaşı yeken. Şunun için hem evrek halkı kasal olmasından aldığın doktorunu aldığı bararken. Kasallik başlangan olsa tez aldığını alarken de hem arzonga düşerken. Karayın, kendi akıllı halk. Rus halkı, büyük Rus halkı kasal bulan zahatı yok. Haber sen yıkıştırıp koyup doğru palikinke bararken ya doğrusu liçit sadıp ya ki bari balinsi getir orarken balam kap gitti, çakam kap gitti, uyum yarım kap gitti, gozu baya kap gitti demezken. Özbek halkı şey. Özbek halkı hem büyük halk. Yürüp yürüp kasal idi otkızı varıp gırs da adalım şükürden giyin. Tili cağdan kalkanına giyin, ayak koldan kalkanına giyin. Kutarı o barışadı. Doktor kim hap gelir, bu adam kim? Ben atam balı, atam balı. Hani ben kaldım atıya gelse, tuppası yürüdü yarım saat aldın dedi. Yarım saat aldı, kolları da ketmem bile yürüdüler, ben şimdi yapıp kaldı. Gürs, adam çüştü, ben şimdi yapıp kaldı. Karayım, birden yıkıl gelmişim, birden keserlik hep tek gelmişim, birden ağırlıkla çekelim. Bu keserlikke 10 yıl bugün, 20 yıl bugün, 30 yıl, 40 yıl bugün. Lekin biz halkımız balam çakam deyip, doktorga barmaydı. Ata, ya ki ana, ya ki ake, davalanın. Siz, karayın, az gına mazeniz yorak, siz ne mazeniz, yani, bop duradı da. Törtte fasıl Özbek'e bahana. Ben yani kış geldi kara, kış bulup kışka hoşlamaydı. Bir gün soğuk oldu, bir ağa havası gitti. Kudu baharga hoşlamaydı. O şen gelsen, mazam yara da dedi. Bahar keselim dedi, bana hamana uygun yaptı, darahlar uygun yaptı, bana yerler, bütün küçüğümüzü soru böyle yaptı dedi. O şen gelsen, mazam yara da dedi. O davalayı, ben sizi dağrı para alıp gibi, kayırdı ağrı yaptı, hiç kayıtma ağrı mı yaptı? Yani bana bahar geldi dedi, ya bana yaz geldi kara dedi, havanın sıkılın kara dedi, radyoda kırmış diye yaptı, öyle ki 50'den bana hazır dedi. Al erlikten balan. O işin gibi Lübeye gittim kasar boğuladı da dedi. O işin gibi sen mazam yorun. Kuz keselme dedi. Bana barlar tokuyla yaptı. Hazan rezgip etti. Lübeye kasarlı bir matı kuz iddi dedi. O işin gibi sen mazam yorun.
0: Sangama ustaları.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, şunaki çim orup gitti yaptı.
3: Hatta yorup attı?
1: Çim.
3: Ama sanki yutudum o azadı. Şirli yorma gindi.
1: Bupti, tezra yüreğin doktorga aborin.
3: Akıl çişin çıksayan borram zaman.
1: Vay, ha, boramız da. Odam ahırgi çişler olsun çıkardık o bormayımız mı?
3: Kaçan ki tille çişler çıksın, tille çişler. Üşen de boramız.
1: Tövbe. Undaçı sizden tayarlanıp durayım, hop mu yakında sizden hem çıkıp kalar?
3: Bupti, size etken izgirin o ayıklamız. Hanım, neyle bupti gitti.
1: Kaka.
3: Oyumlar ikiye boramızı.
1: Vay.
3: Toplar yok iken buru kurup geleli.
1: Tövbe akıldım e. Fakat otup tez kaytıp gelemiz mi?
3: Halesin yatıp kalışıyla mümkün.
1: Ben hiç kaçan o izlendi ki de yatmayamam. Bilesim şunu.
3: Ne mi gel?
1: Uylardan çık bad boy hit geledi.
3: Karaka hit.
1: Şıkılıp geledi de.
3: Uzun. Şuna kalsın.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç. Yigit yaş görgen kızıdan soru yaptı. Canım, nima deysiz? Kuyov sıfatıda otangizga to'g'ri kelar mikan man? Menimcha to'g'ri kelasiz. Uning dedi, menikini aksi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Umid ko'p hollarda muddati cho'zilgan ko'ngil qolishi.

0: Ana.
1: Voy, posta ke, bilasizmi, keyinchi bir narsani o'ylab o'yimga yeta olmayapman-da.
0: Nimani?
1: Tosh asri davri bor-u, o'sha qancha davom etganligini?
0: Yo'q, shuni ham bilmaysan. Toshni tugaganiki, u ham tugagan.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Bir kino aktrisasi dugonasiga Sherqo'zi bilan to'yimizni bir necha muddatga kechiktirishga to'g'ri keldi.
2: Ye, nimaga?
1: Sheraliga tegadigan bo'lib qoldim, azizim.

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Kızlar sevip kalsa sal tamı ketip kalır ki Twitch'e. Rast rast tamı ketip kalır. Yürü oradan. Sevmeyen kız mı da yürüdüğün olsa sevgen kız. Uyuy tökü bari. Hayal perişan bu kalır. Yigit sevse ki yigit sevse yüreği başka çoğurur iken. O zikeye mi eşitiler. Bana bunu da okuradım. Bana. Kız bana sevse ki onu hem yüreği başka çoğurur. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Eğer ikkalasını yüreğini uğrayatkanı bir tanıge eşitsez ansambl payda burada. Estrad niye ansambl? İlahim ilahim yüreğilere hemşe uğrup durursun. Hazır yigitler ızgırıtlarının içinden avara bulup sem kızlarım da tuttu. Ne mi yapayım var gafır? Aldın yigitler hın açıp. Haa kulayken basa hazır yigitler şunu açıp. Kızlar şunu atırttı. Ne mi yapayım var gafır? Sakıregeninde tülin içine kaldı mı gafır? Duhinge oturup kaldı mı gafır? Yigitler mecbur yapıyor. Yaş kız hazır babada kolizden uçuyorsam ne makaladın? Ne makaladın? Ne makaladın? Babamı çakırım ben. Babamı. Vay öyle. Öyle ki babada hazırlaşıp yüzü yüzüne hoppasam ne makaladın? Ne makaladın? Babamı çakırım ben. Ne makaladın? Fakat babayızı çakırasın. Çünkü onlar kar geçmedi. Yapır diyordu.
0: Hangama? Ustaları.
2: De kağıtta tamaşa boliyatken eken de fakat keller girişken ruhsat verirdi. Eşi iddiaydı bir de kor turganmış. Şöyle git, telefon itil bulup. Başını uşam, bilip
3: koramaz. Koz aynaydı, para koz aynaydı iken hiç kimi korumayıp diyor. Dörtteliki haline obru obusun, vacahat, hamanı korkuş düşüşün. Kara koz aynayı takı alıp turganı. Hiç de sana korumayıp dedi.
2: Hiç de sana korumayıp, kara koz aynayı takı alıp ne turganmış. Şimdi kim satıyor olsa gelip, ne korun? Ha satıyor iken, satıyor iken. Ya, ya, ya. Ver, satıyor, az güne var iken var aldırıp diyor. Adam kim kaptı indi, saçları pus diye güne. Cingeleye cingeleye kim kaptı. Tamaşaka rasa kirgisi kaptı. Kegen nüme kılıçını bulmasından yolunu taptı. Hali ki ona yapıp koyken cahitı açıp. Sekeni yakınlaşsa. Hali ki yem kara közeyne edigem daha uşap koyup. İyi, iyi. He iki tadamaz bir tadan kireylerdi ikisi.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
3: Orta bilesem, mançı yigitimge şu vaxt geçe işe onu hep gelerdim. O umuma kızlaga kuzunu süzmeydi de boylardım. Keyin bilsam.
2: Nazo, nima onu bu kim bilan korup qoldingmi? Qatta ko'rding, keyin nima bo'ldi? Qachon ko'rding?
3: Gapim oxirigacha eshitsang-chi. Hech kimni ko'rib qolmadi. Shunchaki kecha u bilan aylanib yuruvdi, sirkolni o'tib qoldi. Keyin shu sirkka kirilu desam, vaqtim yo'q dedi. Keyin men baribir tushdim.
2: Qana qilib ko'ndirding o'sha qaysar yigitingni? Undan ham biletga pul topilarkanmi?
3: O'zichi umumiyogini uni ko'ndirganimga ham afsuslanib ketyapman.
2: Nazo,

yandırıp şirin canı bedeniden, keçmez yıldız öz eliden, vataniden. Ayro düşmez bülbül ham öz çamanıdan, bülbül bulup navo kıldım bağlarında. Gerçi kança alam kaldı zağlarında.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ya ya. Vosteki.
4: Ho.
2: Ertek konsert geçeceğimiz mi?
4: Ben vaktim yok.
2: Nimaga?
4: Chunki ertaga konsertga emas, sirk uchamiz-ku.
2: Voy, qanaqasiga tushunmadim.
4: Chunki sirkgacha sher, tulki, kobra, nima deydi-ekan, chiya bo'ri kelibdi.
2: Xo'p, nima bo'pti?
4: Qarindoshlaring kelgandan keyin birni ko'rishib kelmaysanmi? Yana o'zing bilasan.
2: Hazil qilyapsizmi yana? Yo rostakamizga ketyapsizmi?
4: Hazil jonim, mayli. Faqat xafa bo'lmasang bo'ldi.
2: Bo'pti, xafa qilmasangiz men ham xafa bo'lmayman.
4: Ozosh? Sen bugün kötü başkaça mısın? Başkaça gaplaşıyorsan mı? Kaşım ki vardı.
2: Buldu. Şimdi hiç hem gaplaşmayayım ben.
4: Ya çünmedin Ozosh. Raşk olmayan şekilde.
2: Vay tövbe. Şunca yıldan beri indi ya.
4: Hiçten göre keçi akşırağı da.

0: Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ay, ay, ay. Az aşk.
1: Hı-hı.
3: Arapça oynaş bilesem mi?
1: Vay, sındırıp taşıyman o. Man oynamayı siz kurmay. Uzun nümeye kızıkıp kaldıyız.
3: Prosta, nümeleki kadırlıyım bilmek için de.
1: Vay, manın kolumdan çıxan bana arsa geledi.
3: Oho, şu isimle rastı dağışan çıksa gire, Arapça oyna.
1: Ciddiyem.
3: Kuzmal dikildir o ben de. Yüde acayip, garayip, alam bala bosa gerek he.
1: Doğru. Aytkençe, erte geçe dugonalarım bile aylengeni bozorge barmakçımız mı aile mi?
3: Yo, bar mıysan?
1: Numa geldi.
3: Yüde mani kelecimi kütüb oturasan.
1: Of, endi bir umur sizi kütüş bilen umurumu otarken de.
3: Mani kütkül, man kaytaman.
1: Sizi kütüşçi canımı teyip gitti bilansı mı? Her doğum sizi kütüme. Onun üstüge sizim keç gelersiz. Kütüb, kütüb uxlap kalaman ki.
3: Asalım, siz kütüsiz, man elbette keleme. Sizge zor soğuk kalaman.
1: Vay, numa soğuk kalas?
3: Bugün senge kuatta soğuk buluşup üçün bugün vahli keleme.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Assalamu alaikum, Vostaki. Yaş geldiniz mi?
4: Rahmet, yaşı.
1: Aha, keyfiyatınız yok. Çerçediniz mi?
4: Yani, palaket. Oyluğumuz yana bir hafta iki çıktırı attı. Şengi azgine nastırın yuvara. Ha, o zaman? Raylar yankarıp gitti. Ha, keyfiyat izliyor mu? Ölümbesi şarçap kaldınız mı?
1: Ha, yok. Hammas yaş.
4: Bıptı. Avukatın tayyar mı?
1: Ha, indi. Bugün oylik asiz. Uya bir yaka abarıp kilersiz deyip.
4: Ha, ağaçlarla koyu mu deyin? Ha, maile. Ben çömülü çıkmış gibi şıp kalır ha. Ha, o zaman. İtkençe bir tane sormak şeydim.
1: Ne?

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Oke oke, bağda aylanıyor birse, oke okesige sual veripti. Ayke ayke, bilasmi, men tushimda nima ko'rdim? Ha ukam, nima ko'rding? Bilasmi, meni tushimda siz menga shikolad olib beribsiz. Rostanmi? Shikolad olib beraman. Ha mayli ukam, sen yaxshi bola bo'lib yursang, tushingda undan ham katta shikolad olib beraman.

0: Merkez Radyosu'da
1: İki Gol.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gol.
2: Ya ne Zo? Ben burayı sana kattı aldın.
3: Kaysa? Ha, o ne mi? Kiki bozorga borgandım. Şu kartini yok kaldı. Keyin sotib oldim. Qalay, chiroyli mi?
2: Ha, chiroyli ekan. Kim chizgan ekan?
3: Sotuvchini o'zi chizgan ekan. Bilasanmi, men bu rasmni olayotganimda "Ofarin" dediz chakkimas ekan. O'zi ham shu rasmga 10 yil umrimni bag'ishlagandim deydi.
2: Voy, voy! Namuncha bitta rasm 10 yil chizibdimi?
3: Ayo, rasmni bir kunda chizib bo'lgan ekan. Shunchaki 10 yildan beri xaridor topolmay, sotolmasdan o'tirgan ekan.
2: Shunaqa degan, bilasanmi Nazo? Umumanchi, hozirgi kunda bozorga ishonchim qolmadi.
3: Nimaga endi? Jonodining bozor aylanish, bo'lar bo'lmas narsalarni sotib olish edi-yu. Tinchlikmi?
2: Anu kuni bozorga borganimda bitta shunaqangi ishim ko'rdim. Rassa ham chiroyli ekan. Olaman deb turdim, qarasam yon tomoni yirtilgan ekan. Iya. Buniz brak. Boshqasini berinsam sotuvchi xotin bu brak emas. Moda shunaqa desa bo'ladimi?
3: Bo'lsa bordir. Axir moda bilan ham nafassiz-ku.
2: Yo'q, moda bo'lsa so'kilganga o'xshab turmaydi-ku, yirtilgandi. Buni sotuvchiga tushuntirsam bo'pti. Unda yana 200 so'm qo'shib bering deydi.
3: Iya, nimaga?
2: Chunki ippi narxi 100 so'm ekan, tikib berishi bilan 200 so'm bo'larmish.
1: 2

0: radyosu de.
1: Hangama ustaları.
2: Özbek halkı pul tapsa 3 sırada uydan kalsa toy kıladı. Toy kıyandı hem 7 sereli toy kılıyapız. 7 sereli toyunu münege serinli toylar mı? Çet elde, burarttı memlekette, burarttı millet şuna toy kılalmaydı. Fakat tacihler de var, Özbekler de var. Bana mesela toyumuzu da sana çıkardık. Maslahat aşı dedi. Kolu koşun aşı ağayını bu yana bırakıp da 100 kişi yetip kalasın. Bir müzik ot yaptı. Lekin bitti akıllı çıkardı hemen kareyden. Bana koşunumuz Yusuf Can sanatkar bir ekran uydu oturttu. Koşun çakır eli tıngırlatı oturtmaya etti. Uydu bir ekran şu an. Uydu sen yürü bir etkiler oldu. Dese, tuğra et yaptı. Aydı ile çakır bir tıngırlatı oturadı. İki de ağır aşırtken de bitti şokun aydı var. Emre oynayla ile. Gümbürlük hazır, gümbürlük hazır, gümbürlük hazır. Harap süzgüt kattı toyda. Yeterlik gece toy buladı. Maslahat aşı bu. Kim aşbaz diye, kim novaya varadığını, bol veredigen konu toy bu gidiyordu. Yerde hani soğuzu doğrardı idi. 3-4 dakikada sanatkarlar gelip hizmet kıladı. Ondan ki kız tamamında kız beyçir. Yani yer tarafı aşağı biz min-minlap adamlar geledi. Min-minlap adamlar geledi. Aytılgın aytılmaya gel uğradı. Bazı böyle iki merzadan külç uğradı. Aşırı da geldi. Bu aşbazı kimi gün ha? Bırak o aşırı kayıtı birimiz mi yok? Yana bir kırsan mı gün ha? Tutursa yangı grup paket etmiş yangısı. Şark koşu ol yana kırmet etmiş yukarı. Töylerde egeleri yap karayın. Işık da zamanı de odam korkma gene gene. Spitsan mı odam korkma gene gene. Bir tas tap yer kazan şap kaptı yok. Bu ya mehmi yaptı yok. Bu mehmi yaptı yok. Sen ki şakın oğlum buradan iltimas. Abrizi bu arada kayıtıp getin. Hazır çık gittiyse bir kembe ahli toyu bursa mı? Tiberti'den geri yapsın diyor. Düşünün mü oradasın? O kocaman böyle çıbırsa görüşüm. Yok ama koyayım. İstim o şarmanda kıvayı şimdi adamalım. Sen ikinci varsa görüşüm. Ben tanım tutmam ben sana. Spesyalin kuşu diye yapamam ben sana. Spesyalin ben sana tanım oldu mu? O kocam ben birinci varsa görüşüm. O hazır çıp gittik. Haa bu oldu. Bu çıp gittik. Hasan adı. Ben Hasan bulamam ben. Biz Hasan oldu. Burası o şey bize de. Barkın gidi vurdurmuş. İki martadan kırsayım okursam olur. Gele oraylar, gele oraylar. Kalsa tavaları salın mahalleye mi takatalım bizi halkımız? Bu ne kadar kolu açık hal dünyada yok. Ana ondan ki nahar açıdan ki kız tamada kız beçir. Nikah, nikahtan ki çarlar, çarlardan ki karlar diken yapma. Karlara karak olur. Toydan ki kırkıyla dikenler, karlar buladı. Toydan ki ne? Doğrudan tarah diyordu. Hay kim var? Töylerde sizin vazirlerine yakışı oldu mu? Yeğenlerin bu vazirler mi? Hani kalkan alıp çıkıyla bir videosuna koreylik. Oho bu vuruşta kalkan bu meydan boşak kaptı mı Töykan'a? Kalkma yok sinyal karavatlar paçak. İt yatkan şu korunu Töyken süviyeler gel hele. Maçak olur. Töy değildi, Töy de Töyip kaç kereydi. Kolas kalk bir videosuna koreyli dedi. Bu 7. serisi bu. Karın çetelde ki, çetelde başka milletlerde bir seriyle toy baladı. Ben bozum kop kardeşken ben 20 kişi falan toy ödedi. 2 saatte toy tügeydi. Şundan 5 kişi alır rahat turp getip olsa toy degesi kursa mı durdu? Hayır yani. Kogan mesela ekonom bu parayı. Tonlu restoranın kamerası rahat olayım dedi. Bizde ki kançelik halk kop kese, kançelik uzak otursa, kançelik kop yemişse, kançelik burası talap kese, burası sındırıp kese, burası oğullap kese, şunca da kursan buladı. Yetiz ki mahtarı veriyordu. Mahtarı toyumda ki toy bulmak bu mahalle de değil. Kana ki toy bulmak dese 600 elitli kasadan 50 kasa kaptı değil. Çaynak bir adam hoş kalamdı değil. Bizden toy yetkisinde parası oğlak etti değil. Yani tırcı yaptırdı, kursağım yaptırdı. Bu ne kadar halk dünyada yok ki görmek efendim. Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vay vastaki. Bunun maşinen karıyı nasıl çıralıyken?
4: Doğru. Lekin kanki benzin işini bilmemiz ki az aşk.
2: Bana karıyı yazıp koyuptu. Bir kaşık benzin yedi. Halas.
4: Yaz koyuptum ben. Oza kanaka kaşığı değişini yazmayken ki. Aş kaşığı da mı? Yükü çay kaşığı da mı?
2: Yo, bana karı bana yazgın. Aş kaşığı da.
4: Ha yo, onu da amimiz oza kub bezin yirken.
2: Numa gel, kanaka kılıp. Akır şunu dup keldik o.
4: Obbo, oza ne mi düşünmüysen? Oza yeni bezin kotarılgen bosa.
2: A barbırmaz mı? Maşinamız yok, onu meycaklı çıkadı.
4: Şunu için yetemem de.
2: Borgen sarı zıkına bulup gitmezsiniz.
4: Az aş, hani keçe ne kadar dumak çiğdiğine ben ge?
2: He, keçe başlığımda rosa gelip içtim.
4: Ne ge?
2: Bitti, benim ara iki günde tuzatı yoğurdum, iki saat coğuradım.
4: Başlığın sen niye sayını koymayken mi oza? Sen tuzatı varıp senden kursan bu miydi mi?
2: Vay, hamma gelip şunda değil, vastaki. Yani iki gün op koyanımızda klinikamız boyup giderdi değil.
4: Hmm.

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Otalarımız gibi borumuz gibi şükür. Uşa bizi yoşligimizden kolumuzdan yeteyleyip katta kılıp karagendeyem navarasını danakizden mağzı şirin digen gap bejiz aytilmagandi. Karagendeyem şu uzumuzge karap uzumuzdan kim uzumuz olan kim bolamızge hem karap oynap şu bolasını uzatkendeyem tinçimazsan uşa uzatkendeyem holahvol sorap yakşımı kızım yakşımı oğlum diyoradı. Otalarımız baktığımızge doyum sağ bolusun ilahim. Bulanı boruge şükür. Bejiz aytmagan bitti ota 40 ta bolanı bokadı. 40 ta bola lekin bir ta otanı bokamaydı. Otalarımız boruge şükür. Bir çoluk kemperdi iki dona kızı var iken. Birinin ismi Halime, birinin ismi Salime iken. Kemperam, çol dedesi bu yatuğur ismi. Borin, Halime kızımızdan bir kovar olin. Salime kızımızdan kovar olin. Ne buldu ula kalay, yakşı mı? Dip cunası, çolam birinci halama, kızın gekelip halama kanı yakşı mısın? Kızım yakşı yürüpsem, dede zor, hemen yakşı. Kalay, ne mayan girdikler dese Halime kızıyım. Dede, oğuluz bilen yani uçaskemizde bir 50 minde giz koyduk. Şu bitti dua kıbirseniz, otanı duası ötedi dedi şu 10 gün tınmazsan bir kuyaş kıbirseniz şu kışlarımızda kurdu olsaydı uçaskege. Dese çolam ilah amin, ilahim bir 10 gün tınmazsan kuyaş çıksın, amin Allah akber deyip indi man Salime sininkiye borayı. Kızım uyan kutup durgandır deyip çolam Salime kızınkiye gelip yaksı mısan kızım kareysen hamas yaksı mısan rahmat dedi John hamas yaksı yaksam geldiz. Ne meyan geliyle kızım desin. Salime'yem kiyoğuz bulan dedi John 50 gikter yerge buğday ikudik. Şimdi ilacı buysa doğudan bariyen otanı duası ötedi dedi. 10 gün yomboru soru bilseyiz. Yaksı bulardı. Dese çolam ilahı amin. 10 gün tümmezsen bir yağmur yoksun deyip dua kılıp uyge kesele kemperem yugurup çık. Kaleysiz çol ne mi buldu? Halime han kızımız kaleyken Salime han kaleydi. Dese çolam kızların zor kemper. Yağmur yoksa Halime yağmasa Salime inesini kurdu deyip.
0: Hangi ama ustaları?

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vastaki, bugün hiç şimdi siz menge iki tane şikolat ap kepsiz.
3: Eğer her daim etkenimi kibirsin, kiyengi çüşünde yine kitap gelemen şikolat, hop.
1: Ne ma? Fakat şimdi o birasız mı? Ne kulup, kiçkine bola kılarsız, değil mi maske yoş bola man mı?
3: Ne ma, doğru de. Ben sanki etkenimde etkenimi kimiysen de ki, ulusam yoş bola man de hala deysen.
1: Sizi büyürgen işleriniz cüdeyim ağır bola de.
3: Ha, siz her daim uklasız, ben size kalıp, kudda gam taşşuyu odam de uklasız de, ha?
1: Ha? Ne ma hamim var? Akhir yanımda bu siz. Vay Vastaka. Anu yigit borku, mani birinchi yigitim. Hali ham ichvotgan ekan.
3: Ha yo'q, sandan ayrilib qolganini. Ja buncha ko'p bayram qilmasa kerak.
1: Nima?

bulutlardan bir tomchi yomg'ir, saxiy oftobdan tola nur, tuproqdan jinday bag'ri kenglik, odamlardan esa odamiy mehr. Qarabsizki, bugun ilk yashil yaproqchalar hayotni olqishlamoqda. Ertaga ular bo'stonga aylanacak. Bu nihollarni asray oldikmi? Demakki, ular bizning bog'imiz. Qalbimiz mehriga suyangan tabiat xuddi biz kabi kelajakdan umidvor. Uni hech qachon bu baxtdan ayirmaylik.

0: Tapmak yok atmaktır. Yok atmak tapmak. Sen sulu, men yaşnab, tulaşım kebap. Sensiz topganimdan ko'proq yo'qotdim. Sen meni yupatding, seni yig'latdim. Sen meni yaratding, seni tugatdim. Uyalmay ona deb kelishimga boq.
1: Bolamni asragin Allohim deya tunlari tinmasdan qilar duolar. Uyingizda bordir jannat kaliti.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Bemor vrach huzurida. Doktor, menga ochko'zlikni tugatadigan dori bering. Faqat ko'proq bo'lsin, ko'proq.

Ne dedim? Yine zaman bu günlerin doğası cemali var. Diye sağlıklı, bana sağlıklı. Bu mucayın beni de sahibi bakın atın. Şimdi çok uğrayıp hemen dönüyor ki dönüyor. Bu da kanıma bu koy, çiçti sarı. Sinyalim çekip sonra zorlamam. Bizden korkulmasın ama.